0: FM.
1: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Umfundisi uMageba kuyizwi loMzansi. Umfundisi uMageba kuyizwi loMzansi.

0: babini.
1: Umfundisi uMageba, uyisi lomzansi. Umfundisi uMageba, uyisi lomzansi.

Umfundisi uMageba kuyizwi lomzansi. Umfundisi uMageba kuyizwi lomzansi.